oldu sirdaşım? Ne için küsürsen her yerden aşkım? Sen elimizin dostu sirdaşım, ne için küsürsen her yerden başım?

0: Yapmış ne güç yollandı.
1: Aa bu çarşı malçıdır. Ay olan göster görek ne getirmişsin?
2: Deyin görüm güzel hanımlar ne istiyorsun? Çiğit, mehter, tafta, bafta ya, her şeyi var.
0: Arşını ne geldi?
2: Vap hava iki şahı ya.
0: On arşın kes.
2: Baş üstü. Hanım bura kimin evidir?
0: Sultan beyim.
1: Gidek götür de. Emim gelir acığı tutar.

0: selam.
1: Bilirəm gələrsən.
0: Bilə belə yarmısan.
1: Bilə belə canımsan.
2: Sultan Bey'in kızı bir gedaya aşık olur. Adı mene Sultan Bey diyenler. Vallahi seni de öldürürüm, onu da öldürürüm, ha bu?
0: Öldür ata, öldür beni. Ben arşınmakçını sevirem.
2: Bu babam mene ne şey olsun eğer hamuzu kırmasam, kıracağım. Hamuzu öldüreceğim, kıracağım, öldüreceğim ben.

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Mektep alışverişi ederken avtomobil gazan. Apşeron Ticaret Merkezi'nde Mektebe Apşeron'la başla kampanyasına start verdi. 21 Ağustos'tan 13 Sentyabr'a kadar mektep alışverişinde 35% edek indirim. Bütün mektep levazimatları serfeli kıymetlerle. Her 50 manatlık alışverişe bir bilet elde et. Dipal S09 ve Şarm El Şeyh seyahati kazan. Elaqa Ulduz 6767.
3: Al markette düşünmeden al. 750 mililitre Viplex agardozu gel 5 manat 25 kapiği değil. Cemi 2 manat 29 kapiği. 4 kilogram Ariel yüzü toz 24 manat 95 kapiği değil. Cemi 11 manat 99 kapiği.
4: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10% dek bonus kazanıp onları növbəti ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktivleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

payız gelmeyeydi. Uçup gitmeyeydi kuşlar, sen de gitmeyeydin. Yağmayaydı yağışlar, kaş seni sevmeyeydim. Kaş seni sevmeyeydim ilk bakıştan. Kaş ki seninle ben kalardık uzak tanışlar. Seni aldım.

yok olacak. Menden bizde, bizde olmayacak. Eh güzel kızlar, çok olacak. Menden bizde.

0: Çörem sıkı tiki olsa yiyecektim.
1: Malacı olsa yiyeceğim.
0: Hamısını?
1: Hı-hı.
0: Ben dünen yemedim. Evece sakladım özümü.
2: İndice yiyip basmıştım lan bu dakika. Bütün zahmetim heder gitti. Görürsen sen Allah, görürsen.
3: He, ne olur?

0: Ha? Sizi ne elete yarasız canıyla, hamur canısı.
1: Şamama! Aa şamama! Şamama hayır! Ne olur Südabe, niye kışkırırsan? Sıra bak, koca baktığında diyesen hariflem sana. Vedreni hara geldi vızıldadırsan. Böyle de şey olar, bir bak da. Özü halkın vedresini götürür. Sonra da kışkırıp bütün heyeti dengeleyin.
2: Kim götürür ne? Bir de elimi o vedreye vursam Allah bana ganim olsun.
3: Ne ve sustu dodaklarda.
1: Ay babam bu vedre kimindir?
3: Yine geldik ben.
1: Kimindir ha?
3: Hele makam uzaklarda.
1: Al dura kalsın vedrede
3: sürce.
1: Beyim ben bilmirem onun vedresini de. Ele gözü beni görür. Benim üstüme kışkırmaksan sen gel öz uşaqlarına göz ol.
3: Anamısın laylala.
1: Ay kaşılara ne sorunsan? Yer sapmasla oynamağa.
3: Ben bir dertte bozuldum.
4: Sağlıklamak lazım.

0: şeyler öcü çıksın.
1: Vakfane. Ne diyor abi bu?
0: Bir vakfane öbede değil.
1: Bak.
0: Yine aşk aşığı.
1: Sen git kızlarla.
0: Ben onlarla küsürüyorum.
1: Sana da öyle ha. Sağ.
0: Gena. Bura bak Gena. Ver ben de sileyim. Evazında kitap veririm. Okuyarsan bilirsen kim yazdı. Steven Son. Bilirsen ne diyor? Cezireler Adası.
1: Tüfürüm sana cezire.
0: Ne diyeceğiz bu? Piratlardan yazır.
1: Şekiller var.
0: Antika.
1: Bakın. Seni
0: uşak. Canlar gelin.

0: Seja lá, já.
1: Ada, kart çıkar tabandan sonra gel bakan Arşan.
2: İtirmişim, itirmişim. Hamısını itirmişim. Pulları da, kart çıkarları da. Anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tapışmıştı ki, belki sakla.
3: Çöre kart çıkamı itirmişim. Şu da ağır ya.
4: Anamısın bayıl.

0: Gelin sabah senin özüyü de tutacaklar.
1: O sen şimdi, bana bak, sen de tutacaklar. Paşa Balaç! Salam Melik! Axı sen bana söz vermiş...
2: Kantora gelersen danışarım.
1: Başı yine kantora!
3: Ay kişi, soyumuz vaxtı vaxtında geleceği ya yok. Bu cemaatı bak ele salmışsınız. Vedre vedre taşımakta belimiz eğilir. Ay cemaat, eşidirsiniz.
2: Gelersiz kantora danışarım.
4: Üf, ehval!
5: Ekşi, bu istedir de adamın keyfini soracaklar.
2: Kantora yanıma gelersin.
6: Kantora ne için paşa balay?
2: Hayati kuş fermasına çevirmişsen. Senin o gogonun sesi gelende ben kantorda diş atılırım.
1: Ne fiyin ne soyu bay kişi.
5: Yağır. Bir de senin o gogonun sesi gelse. Bu ne ne sözü?
1: Vay! Vay! Tuğularım oğruyuz.
5: Bu hayatın cemaatiyle ben bilirim nece danacağım.
7: Malını satmadın beni. Var. Gel yedik vaxtıla belki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dərdli şeylər gətirilir Almanya'da. Trafeya.
8: Angeles kendi kavuşu! Alırsan?
9: Şirreşirəm.
8: Çiftçileşir. Aha, o boydana çör çirmundan gir. Bu hele fikirleşir.
10: Görmedik biz güldü.
11: Niye taksın? Biraz kömerçin lan.
12: Kömerçim yoktur.
10: Görmedik biz oyuncağı.
12: İstirahate gelin. 3 yıl.
11: Ahır ki keşte lan.
12: Bu ne?
10: Eşitmedik doyuncağı.
12: Teze kömerçim. Beli oğlandı.
10: Eşitmedik doyuncağı.
12: Başlaya.
1: Başlaya.
12: Ha, ver verilen görüm.
1: Rahmet Hanım. O bayağı gelen kimdi?
13: İş yok, güc yok. Bilinən dərdən. Sən çirəvi yiyin. Hər adama fikir vermə. Cəhənnəmə ki. Cəhənnəmə ki. Sözə baxa. Cəhənnəmə ki.
1: Məhəmməd əmi. Məhəmməd əmi.
12: Sənin Məhəmməd və farlar Montin balinçası. Başa düşdün? Sən kimsən?
1: Köməkçisi.
12: Köməkçisi? Sən ha?
3: Oğlum! Oğlum! Nene! Baba! Ay nene! Nana! Neçə manat?
14: İzahla 3 manat, izahsız 2 manat. Şuluq salmıyor, şuluq salmıyor. 1000, 1000.
1: Əmin, orda nə çəkilir?
14: 1 manat başı salın. Şəhərin adı Jeneva, gözəlin adı Jeneviye. Fransız halkı şef edeyim. Baden Baden'in mavi geceleri.
10: Kız koyun aldı bizi.
1: Mavi! Mavi! Kapatın!
10: Şehri. Yar bövdükti kendisi.
1: Harada tuttu yerdeydi. Yıllar benimdi.
10: Gözledik al seheri.
1: Kitabın arasından düştü.
10: Gözledik
1: al seheri. Takıldı! Takıldı!
10: Gözledik al seheri.

0: Rüstem, bugünden sonra her gün işe geleceksin. Bilirim nece gideceksin. Nece ki inisturuta gedirdin ha.
1: Söz damıştı da.
0: Balam için alma saklamışam al. Nene kurban olsun seni al balam.
2: Hay mənim qəşəyin anam.
1: Yine başladılar.
3: Dəli külək.
4: Axır vaxtlar evde tapılmışsın ha.
3: Gülü ahar.
5: O skelet şəkli yadındadır.

0: Yaşım Anlar burada 106.3 FM.
1: Kimse duygu düşmesin. Kimse duygu düşmesin kederimden, gemimden. Gah tufan, gah rüzgar.